Şugun 2026-njy ýylyň 2-nji sentýabry çarşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ugly berilşiniň nowagtdaky sanyna başlaýarys. Uy verilişimizde 16 metr 17730 kHz yığılıklardan qıytxo tolqundan gün efirden diqqatınızı hödürle yeriz. Gün efirden verilen uy verilişimizde Çanak anten arqalı Aşgabat vaqtı bilen saat 7'den 7.30 ötçenli, Türk saat 4A'dan 12.092 MHz yığılıklardan horizontal polarizasyadan qaytadan dinləp bilersiniz. Qadarlı dinleyiciler, qoy verilişimizin bugünkü sanına gazı, ağaçlık şertlerini, ercellik ve insanperverlik şeyli hem Türkiye'nin öz oluşlu önümleri atlı heptelik tapqırlayın yepleşiklerimizi dinleyip bilersiniz. Qoy verilişin bugünkü sanını tayarlan ve alıp barayan Nur Cemal Seyid ve teknik işgərimiz Arzu Usta.

0: İran'a Aralık hücumunu kuracak da onu beyan etmeğinden sonra ulu görümlü ve güçlü hücum başlattı. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Prezidenti Donald Trump, Amerikan güçlerinin İran'ın Ormuz Boğazı'nın kolonlaki pozisyonlarına hücum kuranlığını haber verdi ve Tehran, ağır alış hücumlarını kuran halatının ağır neticelere sezevar bolacaklığını duyurdu. Trump Truth Social platformasından yazan habarnamasını Amerika'nın Birleşen Ştaatları hiyadır kuvahtı. İran'ın Ormuz Boğazı'nın kolonlaki pozisyonlarına hücum ediyor deyip yazdı. Trump hücumu ulu ve güçlü deyip hasiyetlenirdi. Trump bu hücumun İran'ın boğaza deniz minasını yerleştirmek boyunca neticesi sinanşığını ve Amerika'nın Yordanya'daki bazısını kuran hücumlu cevap hükmünü kurulunluğunu nıgıtap, atılan 8 raketanın ehlisinin urulup düşürülenliğini məlum etdi. İran Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Suriye'deki TOY'a kuran hücumunu ayğıtlı cevabın verilecektiğini haber verdi. İran'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin Metbuğat Sekreteri İsmail Bakay, İran'ın resmilerinin TOY'a kurulunduğunu beyan edin. Suriye etrafındaki öylerden birine kurulun hücumdan sonra Tehran'ın ayğıtlı gaytovul gözecektiğini aydı. Bakay X sosyal medya platforması arkalı beren habarnamasını 50'den gowrak adamın yoğulunluğunu ya da yaralanandığını nıgtap, hücumun Minab, Lamert, Keşim ve Beylik'e sevitlere kurulun giyinerimli hücumların çeğine edilendiğini yazdı. Bakay, Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının İran'ın halkına karşı öne sürülen aksiyalar tarihinin inni kuturunluğunu aydı. Netanyahu hoopsuzluk puudonun resmilerinin 7 oktyabrda özünü bil kastlayın oyurmanlığını öngö sürdü. İsrailin premier ministri Benjamin Netanyahu maşgalasının oppozitsiyadaki yol başçılardan birinin 7 oktyabrdaki hücumdan öngünnen habarlıdygyny öngö sürmegünden soň hoopsuzluk resmilerinin 7 oktyabrdaki hücumy özünü bil kastlayın duyduruş bermänligini öngö sürdü. Netanyahu Instagram'daki yayılımını beni nem için uyurmadılar. Sebebini, İsrail'in premier ministri hükmünü bütün koşunu hüşkar yağdayı getirecektiğimi, ehli şehirleri uyurmak için görközme verecektiğimi bilyerdiler. Bu halktan gizlendi dedi. Netanyahu yılın ahırına geçirilecek saylov kampanyaları devam ediyorken, 2023 yılın 7 oktyabrındaki hoopsuzluk kemçilikleri sebeple iyi giderli tanqid ediliyor. Ganhor İsrail'in Gaza kuran hücumlarına yoğulunların sani 73.462 adama yetti. Gaza'daki Sağlığı Koruyuş Ministerliğinden verilen yazmaçı beyannamada İsrail'in 2023 yılın oktyabr ayının veri Gaza kuruyan hücumlarına çekilen adam pidaları hakkında maglumat verildi. Lalaşıqa qaramazdan İsrail'in Gaza kuruyan hücumlarına sonki 24 saatte 6 adamın yoğulundu. 13 adamın yaralananlarına atıldı. Yaralananların sani 174.509 adama yetti. Gaza'da 2025 yılın 10. oktyabrını hücumların bes edilmeyi boyunca kazanılan ilalaşığa karamazdan İsrail'in kuruyan hücumları sebeple 1.326 adamın yoğulunluğu, 4.398 adamın yaralananlığı, harabalığın aşağından vursa 815 adamın cesedinin çıkarlanlığı bellenildi. İsrail'in 2023 yılın oktyabr ayından beri Gaza sektörüne karşı kuruyan hücumlarına yoğulunların sanının 73.462, yaralananların sanının olsa 174.509 adama yetenliğini ıqtaldı. Gaza'da harabalıkların aşağında henidim münlörçe cesedin bardığı belleniliyar.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinin yakı koyu verilişini havarları dinleyersiniz.
0: Kadirli dinleyiciler, Şanhay Hizmettaşlık Kurumasına Ağza Yurtların liderleri Bişkek Jarnamasını kabul edip, blok görünüşünü çungur katnaşıkları yolu koyacaklarını kepillendirdiler. Şanhay Hizmettaşlık Kurumasına Ağza Yurtların liderleri Sevitleyin Yarandığın 25 yıllık münasebetli hoopsuzluk, sevda ve teknoloji ulgamlarını hizmettaşlığı çoğunlaştırmağı kepillendirip Bişkek Jarnamasını kabul ettiler. Jarnamada emeli ağını cevapkerçilikli kemilleştirmek ve onun yerlikli peydalanmak global iktisadi dolandırıştı ödü.

0: өртмөлөрүн эдилмеги ве дурнуктуу өсүш боюнча жогору кызматташтык үчүн чагырыш эттилер. Шанхай кызматташтык курулмасынын агзалары эсасан адам укуктары баабатта эки стандарт атландырылган амалдарды хем танкыйт эттилер. Тим Куктун вазифесинен чекилмегинен соң Apple'ın баш директорлугуна Джон Тернус белленди. Джон Тернус Apple'ın баш директору вазифесине киришти ве смартфон базарына улу орун туткандыгына карамастан эмел аң улугамына бәстешлеринен ийзе калан компанияны кабул этип алды. Бу кечиш Тим Куктун 15 жылдык вазифесинин тамамланандыгын аңлатыр ве Apple'ın үчүнчүлүк улугамына дөрөтүн операцион билерменинин жерине тилсимат камиллештириш улугамына жол башчылык эден инженерге чыяр. Кук дүйшөнбө күнү ишкерлерине ядан хаттына мирас түшөрүнү үгүп Джон Ялли дүйнөнү өзгөртөн өнүмлөрү өндүрмөгүн немени талап эдиендигине аз сан адам түшүнөр деп язды. Стамбулун колоюна эки соода гемеси какышты. Мермер деңизине башка бир геме менен какышмагандан соң Түркиянын байдыгын көтөрүп Туберг имам оглу атлуу жүк гемеси менен ара катнашып кетилди. Вилайет хакимлиги Мермер деңизине Силивринин колоюна эки соода гемесинин какышандыгын 10 экипажын кетендигин хабар берди. Vilayet hakimliginden berilen beyannama göre Kocaeli'nden Alağa taraf barıyan, Türkiye'nin baydağını götürüyen Alsu adlı sevda gemisi bilen İskenderun portundan Ereğli'ye taraf uğran, Türkiye'nin baydağını götürüyen Tuğberk İmama oğlu adlı sevda gemisi çarşın ve günü iyi retir 3.00'du. Halkarı vakit boyunca 0.00'du. Nolda Silivri'nin kolayını kakıştı. Silivri'nin gün ortasında 18 deniz mil Alısta bulun helakçilikten son sevitke gözlük ve halat ediş toporları uğradıldı. İlkinci ketketlemelere göre helakçilikin Alsu adlı gemi ulu zepir yitirmeyenliği Emma Tuberg, Mama ulu adlı Suda gemisinin 10 ekipajı bilen ara katnışın ketilenliği haber verildi. Voleybolçu kızlar Avrupa Чемпионатына çeyrek finale katnaşmağa hukuk kazandı. 2026 Avrupa Чемпионатына Azerbaycan 3-0 hasabını utan Türkiye'nin milli yığında denen voleybol komandası çeyrek finale katnaşmağa hukuk kazandı. Türkiye'nin milli yığında denen voleybol komandası Jev Trendyol 2026 Avrupa Denanır Voleybol Чемпионатына соңку 16 тапкырында Азербайджанын милли йыгынды командасы менен бәтлешти. Филенин султанлары hükmünü tanalyan Türkiye'nin milli yığında denen voleybol komandası Beyatdeş'in 3-0 hesabında yenip çeyrek finale katnaşmağa hukuk kazandı. Türkiye'nin milli yığında denen voleybol komandası çeyrek finalde 3. sentyabrda Penşenbe günü Germaniya'nın milli yığında denen voleybol komandası bilen beyatleşer. Kadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kukuyu verilişini daşarı yurt havarlarını dinlediniz.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Palestin görüşü dilenine ilkinci yada düşüyen ikonik fotosuratların biri zeytun ağacını kucaklap duran Palestinli Zena'nın suratıdır. 78 yaşındaki Mahfuza Şitayya 20 yıl uzun zeytun ağacını korumak için onu kucak açıptı. Aradan 20 yıl geçenden son, sol zeytun ağaçlarına edil öz perdendine seyredişi yalı seyrediyar. İsrail sonku 20 yılın devamında 800 min zeytun ağacını yok etti. 1967 yıldan beri olsa takminen 2,5 milyon zeytun ağacı yok edildi. Gelin Palestinlilerin zeytun ağaçlarına olan karayışını Mahfuza Şitayya'nın gururumlarından öğrenilin. 20 yıl uzun İsrail'in güçlerinin zeytun bağını veyran edişini Şitayya şeyle gururum veriyor. Valla, Ececan, bağın içine çıkanımda her bir ağacın yere serilip yatanını gördüm. 40 yıllık zeytun ağacı. Valla, ekenlerim, ona iyide gedenlerim, onun için köp zehmet çekipti. эжезан.

Görýäň mi? Ejesiniň edi idi. Ejesi onu uzaklap bağrına basýar, oşaýar. Valla, zeytun ağacı mübärektir. Zeytun. Bir toprağımıza biriktir yan zattır. Zeytun ağacı gımmatlıdır. Edil toprak yali. Onu terediyenler hem gımmatlıdır. Toprak gımmatlıdır. Onu koruyanlar hem gımmatlıdır. Bir 1990-njy ýyllarda Gaza Ýewropa çenli dünýäniň dürli künjeklerine ýylla 80 milliona golay gül eksport edýän gülçülük puwdaw bilen meşhurdy. Emma Israýlyň 2007-nji ýylda Gaza zolagyna goýan gawagy sebäpli harit eksportyny düýpli çäklendirmeginden soň Gaza şäheriniň gülçülük puwdawy kem-kemden pese gaçdy. Soňra bolsa bu genotsid owa hojalyk yerleriniň tas bütünle ýok bolmagyna sebäp boldy. Gaza bilen Yafa bir wagtlar apelsin we beýleki sitrus miweleri bilen meşhurdy. Gaza şäheriniň ter miwelerine Palestinanyň sary altyny diýilýärdi. 1967-nji ýyllaryň basyp alyş döwründe Israýlyň güýçleri Palestinleriň apelsin baglarynyň köpüsini buldozerler bilen ýok etdiler. Bu yağday Palestinlileri apelsinin yerine gül ve yer tuğdanasını östürüp yetiştirmeye gönüktürdü. Gülçülük puğdağının in güllabesinin devrinine Gaza yılla 80 milyon gül eksport ediyordu. Esasan Beyt Lahiye ve Rafah şehirlerinin tevrüğündeki Gaza toprağı ve kenar zoologi tacirçilik maksatlı gül östürüp yetiştirme için diysen amatlıdı. Genotsidden öň hem Israil eksport-import işlerini berkçäklendirdi we 2007-nji ýylyň iýun aýyna Gaza şäherine gowy ýerden, deňizden we howadan çäklendirme girdi. Bu gadagançylyklar Gaza şäheriniň hem gül ösdürip ýetişdirişini hem de gülçülük puwdagyna agyr zarba urdy. Genotsid döwründe bolsa Beyt Lahiýada Rafahda yer bilen ýegsan edildi. Ne güller galy, ne gül östürüp yetiştirýänler, ne öýler galy, ne de şol öýleriň içinde ylgap ýören çağalar. Israil Gaza şäherine başlan genotsidinde ekrançylyk yerleriniň 95 götürümini ýogatdy. Bu ekosid daşy gurşawa garşy amala aşyrylan genotsiddi. Ýagny bilkatlaýyn daşy gurşawy weýran etmeklikdi. Gaza şäherinden aýa gurrun berýär. Palestina siýasy manysy bolan we daşy gurşawa garşy weýrançylyga sezewar edilen ösümlikleriň biri zeýtun agajydyr. Ol paşalyklardan we serhetlerden hem gadymydyr. Palestinanyň toprağyny bölmäge synanşyan ähli kartalardan hem gadymydyr. Palestina zeýtun agajy diňe bir owa hojalygy däl, ol mirasdyr. Häzirki wagtda henizem ýykylmadyk käbir agaçlar ýüzlerçe hatda müňlerçe ýyl ozal ekilipdi. Bu müňýyllyk agaçlar wagtyň geçmegi bilen ýetip gitmedik we gopmadyk zynjyr ýaly garry enelerden agtyklaryna çelini nesillen nesle geçip geldi. Onlarça ýyl bäri şol zynjyr hüjüm altynda. Zeytun agaçlary kökü bilen sogrully, ýakyrly, buldozerler bilen ýok edildi ýa-da ýewreýleriň ýaşaýyş ýerleriniň we harby zoologlarynyň töweregine siýimler bilen gurşuldy. Diňe soňky 2 ýylyň dowamynda Gaza şäheriniň özünde 1 milliondan gowrak agaç ýok edildi. Muny tebigat däl, zeýtun agajynyň Palestinler üçin nämäni aňladýanlygyny ören gowy bilýän basyp alyjy güýç amala aşyrdy. Sebäbi zeytun agaçlarynyň gyrgyna genotsidiň has inçi, has ýeti we has çuňur görnüşidir. Agajy ýok etmek bilen basyp alyjy güýç Palestinleriň taryhy hakydasyny ogurlamagy, eklenç çeşmesini ýok etmegi, hasly we toprağyna bolan degişlilik duýgusyny elinden almagy maksat edýär. Ol bir halkın özünü kemale gelen toprağına hukukunun yokluğunu öne sürer. Emma biz ağaç ekmeğe devam ediyaz deyip aya ediyar. Hasıl yığınamağa devam ediyaz, yağ öndürmeğe devam ediyaz. Her bir çüyüşe zeytun yağı bir

bir ýerde kimin ýaşanygyny görkezýän bir belgidir. Bu toprağı süýen we ýok bolup gitmekden ýüze uran adamlaryň belgisidir. Zeytun ağacı bize tutan yerlilik bilen ekilen ve söyügi bilen ösürlüp yetiştirilen zadın ansatlık bilen elin alınıp bilinmezekdigini öğrediyar. Şeyle azatlık abstrakt düşünce derler. Ol toprakta kemale geliyar ve dayıhanların ellerini ösyar. Palestine zeytun ağacı şayattır. Yine muğallim ve asuda görüştür. Ol toprağın ve adamların hakikatının vardığını, onların hiç sadı unutmayanlığını yaatladiyan görközüdür. Aya Palestine ötümlüklerin siyasi karayışı vardır, deyip Palestine zahtar ötümlüğünün baştan geçirenlerini şeyle vurrun veriyar. Yüzlerce yılların devamında Palestinler dep bolan enliklerini nesilden nesle geçirip, ehli yerde zahtar östürüp yetiştirerdiler ve yığıyardılar. Emma 1977-nji ýylda Siyanist devlet zahtarı gorag astynaky ösümlük diýip ýylan edip, onu yığmagy ve östürüp yetiştirmegi ýa-da söwdatyny etmegi jenayet hasaplamaga başlaýar. Şol gadagançylygyň aňyrtynaky ylmy garaýşyň özü hem derinelmele zattır. Ötümlüğün tebiyi yağdayda yığılmağının, onun yaşamağını hoop salyanlığını görkeziyen hiç illi görkezi yok. Palestinlere günlülük durmuşta ulanmak için az muktarda zahtar yığınlıkları sebepli cerime salınyan olsa ve kadiyet cevap karşılığına çekilyan olsa, İsrail'e dayıhanlar zahtarı tezirçilik maksadıyla östürüp yetiştirip satmağa başladılar. Palestinler üçin cinayeti öwürlen däpden inni öldürip peýdalanýarlar. Zahtar ýygmağa girdilen giňgirimli gadaganlyk Palestinleriň günnülük durmuşynyň naky jemgeçlik we medeni däplerini cinayet hasaplaýan, olary ýygmalyk we ziýany diýip häsiýetlendirýän kolonial düşünjäniň ýüze çykmagdyr. Ol Palestinleriň toprak we ýaşaýyş durmuşy bilen bolan medeni hemde taryhy baglanşygyny gowşatmak hemde şol baýlyklaryň gözegçiligini ýewrey gelmişeklere geçirmek inançygydyr. Bulara garamazdan zahtar ýygmak däbi dowam etdi. Häzirem dowam edýär. Onu ýygýanlar görüşüň we nägileligiň bir görnüş hökmüne kabul edýärler. Antioksidantlar taýdan bay bolan ösümlük yerli ilatın iýmitlenmegine möhüm orun tutýar. Jurnalist Bisan Owda Gaza şäheriniň bir çatyrygynaky diwarynyň ýüzüne çekilen daýhanyň surat hakda gürrüň berýär. Daýhanyň gujagynda ullakan kaktus bar. Bisan şeýle düşündirýär. Arap dilinde kaktus savurlığı anladiyar. Savur bolsa iki zada alamatlandiriyar. Biri ösümlügün özü, beylikisi bolsa bizim çıdamlılığımızdır. İki eli bilen kaktusu döşüne kısıp duran dayhanın divarın yüzüne çekilen bu suratı iki zada beyan ediyar. Biri, biz savurumuzu uğrayaz. Beylikisi, biz medeniyetimizi uğrayaz. Näme üçin medeniyet? Sebäbi kaktus Palestinin medeni mirasyna iň giňden tanalýan ösümlükleriň biridir. Biz bu ösümlügi öýümiziň töwereginde islenlik ýerde ösdürip ýetirip bilýäs. Biz goňşymyz bilen aramyzda diwar örmeýäs, sim çekmeýäs. Biz serhet hökmünde kaktus ekýäs. Onuň miweleriniň bolsa goňşularymyz hem ýolagçylar hem peýdalanýar. Israil Palestinlerin bu yerdäki ähli mirasyny ýok etmek üçin kaktusa garşy hem herekete geçdi. 1948-nji ýylda basyp alyş başlandan soň Sewitde uzyn daşary ýurtlardan getirilen agaçlaryny ekmäge başladylar. Maksady yerli hakykaty we millilygy ýok etmek. Sewitde Ýewropanyň keşfini bermek we şeýlelikde ony göçüp gelenler üçin özüne çekiji ýagdaýa getirmekdi. Palestine diňe Palestinler däl, hatta howasy, suw we toprağı hem nalyş edýär. Olar Israilin Gaza şäherine genosid bilen deň derejede ekosid, ýagny daşky gorşawa garşy genosid jenayetini amala aşyrýanlygyny aýdýar.
Eger Gaza şäherine adamlar bilkatlayın we

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gays kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix.

Türkiye'nin sesi radyosu dasturu Ankara. Bugün çarşamba, miladi 2026 yıl september ayının ikincisi, 1405 koyuş şilsun bile ayının 11'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilide geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa tolkunu 25 metr 11765 kilohertz arkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk dünyasından mühim simalar, lavhası vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Turkiye.
13: Türkiye önü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

alışırsın. Dasturumuz yakınlarken yine bir bor yangilikler xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika Trump'ın İran'ı intikam alışka karşı ogalandırıştan keyin katta ve kuşlu hücumlarga başladı. İran Zirik'teki toy marosimga Amerika hücum kılganını ve katı cevap verileceğini bildirdi. Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nın rehberleri Bishkek bayonasını kabul kılıp blok sıfatıda kuşlurak bağlanışlar ornatışka vaada verdiler. Tim Cook'ning istifosi bilan katta bir rahbarlik o'zgarishi yuz bergan bir vaqtda John Turnus Apple shirkatining bosh mudiri lavozimini o'z zimmasiga oldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

sözüm, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancı?

0: Yes, come on.
1: Ovo Türkiye ünü radyosu.
2: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Диплеер Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Cidare di Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru wa glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
14: İç Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok.